0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Simfonia Hamar Mek, Katarume Berlini Filharmonik Nwagahumba, dirijor Herbert von Karajan.